0: Türk kahvesini fiyatı.
1: Affirmative, 1752 is en route.
0: Return service.